watse eti be sonu asafo ba yadi ajini o jini watse jini papa meni ayi aso chenye ebo.